0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话哦，你们活不下去，我们也活不下去。
2: Karızcıbazlarınki bir bahar güher. Nihayetinde hemisi de bu su kumasmaydı karısı bir bahar.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyor çoğu şan.
3: Bu da şeyden düşü, şarkı olduğunu iyi bu fark.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 因为这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 现实，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar göğeri. Nihayet de hemisi de bu su kuması maydik karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuan gı, rüye bu si diyo zuo şan hı.
3: Bu da şimdi de şu, şer hu zung de yi bu fın.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 漂亮不啦？出来让你家。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: Onun kolumuzda kemal çalıştırmaz. Çep kolumuzda perni basınmaz.
1: Hadi... Bu yaşışı, bu yaşışı.
0: Hay balam, aldırma. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısımın da maslaştı kovaktı. Şuraylık avazı çıkıdı.
1: Çayın layı bu fendi bu şin. Buraya çınca bir çanda ya bana.
0: Dur. Dur. Dur. Dur. Dur.